0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Bugün hava durumu bir lullaby gibi hafif ve soğuk bir nefes. İstanbul 22 derece ve 125 yüzde nem ile bir hava sahası gibi hissediliyor. Gökyüzünde bir serinlik ama zeminde bir sıcaklık, şemsiye, yolların üzerinde sadece bir rüzgar. Ankara ise 21 derece ve 58 yüzde nemle bir sade ve net bir hava. Rüzgarın hafif bir nefesi, hava bir masal gibi sessiz kalıyor. Bu gecenin en sakin noktalarından biri, İzmir, 21 derece ve 34 yüzde nemle bir kışkırtma gibi hafif bir ılık. Hava bir rüzgarın hüzününü taşıyor. Bu gece sadece bir yıldızın parlamasını bekleyin. Bu gece hava bir masal gibi sessiz kalmaya devam edecek. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon kapsamında sanatçı Haluk Levent dernekler, kanuna muhalefet ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla gözaltına aldı. Aynı soruşturma kapsamında ondan fazla dernek çalışanı da tutuklandı. Bu gelişmeler, derneklerin yasal statüsünü tartışan bir döneme işaret ediyor ve sivil toplumun bağımsızlığına yönelik endişeleri arttırıyor. Haluk Levent, 2016'dan beri dernek faaliyetlerini sürdürüyor ve bu suçlamalar, derneklerin hukuki korumalarını tehdit ediyor. Bu tür operasyonlar, sivil toplum kuruluşlarının yasal çerçevesini belirleyen 2015'te yapılan dernekler kanunu değişikliklerini ne kez daha gündeme getiriyor. Bu tür operasyon, kanunun 78 maddesi, derneklerin siyasi, dini ya da fikri amaçlara yönelik faaliyetlerini yasaklayan bir metne sahip. Bu durum, sivil toplumun bağımsızlığını sınırlayan bir normatif çerçeveyi ortaya koyuyor. Haluk Levent'in durumu, sanatın ve düşünce özgürlüğünün hukuki korunmalarının nasıl eriyebildiğini gösteriyor. Bu tür adli eylemler, uluslararası hukuka uygunluk standartlarını da zorluyor. Örneğin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11 maddesi, toplumsal örgütlenmeyi garanti altına alıyor. Bu tür yasal uygulamalar, sivil toplumun sivil ve siyasi aktivizm arasında ayrım yapma yeteneğini zedelerken, sanatın kamuoyu üzerindeki etkisini sınırlandıran bir mekanizma oluşturmaya teşebbüs ediyor. Haluk Levent'in durumu, hem sanatın hem de derneklerin hukuki sınırlarını belirleyen bir sürgünleşen, sivil toplum modelinin somut bir örneği olarak görülüyor. Galiba bir ötesi sarayı ve örneği. Bu tür adli eylemler sadece bireysel hukuki sorumluluklar değil, aynı zamanda demokratik toplumun temel taşlarından biri olan bağımsız sivil toplumun zayıflamasına yol açabilir. Bu gelişmeler, sivil toplumun hukuki ve siyasi bağımsızlığının korunmasını gerektiren, uluslararası standartlara karşı çıkan bir yaklaşımın somut örneğini teşkil ediyor. Şimdilik bu kadar.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi geceler. İstanbul'da Albay Faik Sözdener Caddesi'nde 4 dakikalık gecikme var. Alternatif olarak Muvakkithane Caddesi üzerinden geçebilirsiniz. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi'nde yapım nedeniyle trafiğe dikkat etmeniz gerekiyor. Ankara'da Söylev, Sokak ve Anafartalar Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor. İzmir'de Sakarya Caddesi tamamen kapanmış, Yeşil Camii Sokak alternatif olarak öneriliyor. Tüm şehirlerde yapım ve kapanma nedeniyle planlı rotaları göz önünde bulundurun. Trafik sıkışıklıklarının toplam süreyi nasıl etkilediğini değerlendirmek önemlidir. 4 dakikalık bir gecikme, günlük binlerce araç için saatlerlik zaman kaybına dönüşebilir. Alternatif rotaların sadece geçici çözüm olmadığını, şehirlerin uzun vadeli ulaşım stratejilerine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Yapım çalışmaları hem günlük yaşamı hem de ekonomik verimliliği doğrudan etkiliyor. Bu durum, şehir planlamasında sürdürülebilirlik ve halka hizmet odaklı çözümler talep ettiğini ortaya koyuyor. Şehirlerin ulaşım yapısı, günlük yaşam kalitesi ve ekonomik verimlilik açısından kritik bir rol oynuyordu. Uzun vadeli planlama ve sürdürülebilir çözümler, bu tür sorunların temelindeki nedenleri ele alarak daha etkili sonuçlar doğurabilir. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul'da hissedilen hava 22 derece ile birlikte %100 nemden bahsediyor. Şemsiye yanınızda olursa açık bir günde bile yürüyüşe çıkmak için mükemmel bir fırsat. Ankara'nın 21 derece hava hafif bir rüzgarla birlikte güneşin altında uzun yürüyüşler için ideal. İzmir'de ise 21 derece hava nem oranı düşüklüğüyle birlikte kahvaltı sonrası dışarıda bir kahve keyfi olur. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: L. İyi sabahlar. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun trafik ve ulaşım aksaklıkları yaşanıyor. İstanbul'da Katmerli Sokak ile İrmak Caddesi arasında bir dakikalık gecikme yaşanırken, Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Ferhat Paşa Caddesi'nde devam eden yol çalışmaları sürüyor. Ankara'da Söyle Sokak ile Yankılar sokak arasında yollar kapanmış durumda. İzmir'de ise Sakarya Caddesi'nde Yeşil Camii, sokağa ulaşım tamamen kesilmiş. Ulaşım alternatiflerini dikkatli takip etmeniz önemli. Ulaşım aksaklıkları özellikle iş yerleri ve alışveriş merkezlerine yakın bölgelerde yoğun hissediliyor. Metro ve tramvay hatlarında gecikmeler yaşanırken özel araç kullananlar alternatif yolları tercih etmeye başladı. Bu durum hem şehir içi ulaşımın verimliliğine hem de ekonomik aktivitelerin akışına etkileyebilir. Yetkililerin bu tür planlı kesintilerin uzun vadeli etkilerini analiz etmesi, kentsel altyapı planlamasında dengeli yaklaşımların öneminin bir göstergesi. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka el falı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: Lası. İyi sabahlar. İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafik durumu değişmeyen bir şekilde devam ediyor. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Atatürk Bulvarı'nda meydana geliyor. Burada gecikme yaklaşık 5 dakika. Ankara'da ise Söylev Sokak'ta devam eden yol çalışması sebebiyle trafik yoğunluğu arttı. İzmir'de ise Kubilay Caddesi ve Fatih Caddesi'nde devam eden inşaatlar nedeniyle sürücüler alternatif güzergahlar tercih etmeli. İstanbul'da yerel yönetimler akıllı trafik sistemleriyle gecikmeleri azaltmaya çalışırken, Ankara'da Söylev Sokak'ta devam eden çalışmaların ulaşım ağına uzun vadeli etkileri olabilir. Bu tür yoğunluklar, özellikle iş yerleri ve okulların yoğun olduğu saatlerde, sürücülerin alternatif ulaşım seçeneklerine yönelmesinde beraberinde getiriyor. Şimdilik bu kadar da. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da Atatürk Bulvarı'nda 2 dakikalık gecikme yaşanıyor. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Ferhat Paşa Caddesi'nde yol çalışmaları sürüyor. Ankara'da Anafartalar Caddesi'nde 1 dakikalık gecikme yaşanırken İzmir'de Yeşil Cami sokak kapalı. Yol çalışması nedeniyle ulaşımın yoğun olduğu noktalarda alternatif güzergahlar tercih edilmesi öneriliyor. İstanbul'daki yol çalışmaları şehirlerin büyümesiyle birlikte kaçınılmaz bir ihtiyaç. Ancak bu tür projelerin planlanması ve uygulanması sırasında ulaşım aksaklıklarının en aza indirgenmesi gerekiyor. Özellikle yoğun işlek bölgelerde alternatif güzergahla ilgili bilgilendirme eksikliği sürücülerin zor durumda kalmasına neden oluyor. Aynı zamanda ulaşım yoğunluğunun artması, çevresel etkileri ve hava kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Bu yüzden inşaat dönemlerinde hem şehir planlamacıları hem de belediyelerin koordinasyonu kritik bir rol oynuyor. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul'da Anadolu Otoyol'un Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoluna dönüşüm noktasında bir dakika gecikme var. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ile ambarlar, caddesi arasında yapılan yol çalışmaları nedeniyle alternatif olarak E5 yolunu tercih etmeniz faydalı olabilir. Ankara'da Anafartalar Caddesi ile Sanayi Caddesi arasında 2 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de Sakarya Caddesi'nin Yeşil Camii sokakına giriş kapalı. Toros Caddesi'ndeki yol çalışmaları nedeniyle alternatif olarak Burak Reis Caddesi'nin 5143 sokakını kullanabilirsiniz. İlginç şekilde İstanbul'daki yol çalışmaları hem ulaşım ağının yeniden yapılandırılması hem de şehir içi ulaşımın yoğunluğunu dengelemeye yönelik adımların bir yansıması. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün dönüşümü, özellikle mekik araçların alternatif rotaları aramaya başlamasıyla birlikte, şehir içindeki trafik akışının dengelenmesini sağlayabilir. Ancak bu süreç özellikle sabah ve akşam saatlerinde yine de bazı noktalarda yoğunluk yaratabiliyordu. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi sabahlar. Türkiye'de tavuk eti fiyatlarında ani artış yaşanıyor. Beyaz etin kilogram fiyatı geçen ay 20 liradan 40 liraya çıkarak neredeyse iki katına çıktı. Bu artış, Türkiye'de yıllık enflasyonun %22'ye ulaşmasının ardından tüketici fiyatlarında en yüksek patlamaların yaşandığı kategorilerden biri haline geldi. Aile bütçesi için örneğin 5 kilogramlık haftalık tavuk alımı 100 lira artışı beraberinde getiriyor. Bu durum özellikle düşük gelirli ailelerde gıda maddelerine harcanan payın %30'a ulaşması gibi sonuçlar doğuruyor. Türkiye'nin gayri açığında 2023 yıl sonuna yaklaşılırken 65 milyar dolar seviyesine ulaşması, abd'den sonra ikinci sırada yer alması dikkat çekiyor. Duo, TL'nin bir abd dolarına 9,5 seviyesinde dengelenmesiyle ithalat maliyetleri artarken, yıllık enflasyonun %22'ye ulaşması tüketici fiyatlarında da hızlanmaya neden oluyor durum. Bu durum, gıda maddeleri gibi temel ihtiyaçlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Sonuç olarak, Türkiye'nin ekonomik zorlukları ve fiyat artışları, özellikle düşük gelirli aileleri derinden etkiliyor. Şimdilik bu kadar Cavcı.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Ragbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Ragbol, becerinin kazandığı yer.

0: Günaydın. Çiyapey Deniz, Yavuz Yılmaz'ın iddiasına göre Türkiye'nin Irak petrolünü anayasaya aykırı satması 1,5 milyar dolarlık öv cezasına neden oldu. Bu ceza, Türkiye'nin 2026 yılında 1,5 milyar dolarlık bütçe kaybı yaşayacağı anlamına gelir. TL kuru bu yıl %18'lik değer kaybetti ve bir USD 12 TL seviyesinde dolaşırken enflasyon %30'a yaklaşmaya devam ediyor. Bu durum, kambiyo kaybı nedeniyle ithalat maliyetlerini artırdı ve 1 litre sıvılaştırılmış doğalgazın fiyatı 1-2 TL'den 2-5 TL'ye çıktı. Vatandaşlar bu ek maliyetlerin doğrudan gıda ve enerji fiyatlarına yansıdığını yaşamaya başladı. Bu ekonomik baskı Türkiye'nin enerji politikalarındaki bağımlılığına ışık tutuyor. AB'nin fosil yakıtlara dayalı ekonomileri desteklemeyi reddetmesi, Türkiye'nin sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçişini hızlandırması gerektiğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda Türkiye'nin Irak petrolüne olan erişimi, bölge politikalarındaki hassasiyeti de gösteriyor. Bu durum hem AB'nin enerji bağımsızlığı hedeflerini hem de Türkiye'nin kara para yataklarından kurtulma çabalarını etkileyebilir. Bu gelişmeler Türkiye'nin enerji bağımlılığı ve uluslararası baskılarla yüzleşme gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Şimdilik bu kadar.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: Günaydın. Bugün hava nasıl? İstanbul'da 22 derece, 98% nem ve hafif bir rüzgar esiyor. Açık bir gökyüzüne sahip ama nem oranı yüksekte, hafif bir şemsiye, sadece hafif bir yağmur varmış gibi düşünün. Ankara'da 20 derece, 60% nem, hava daha serin. Bu sıcaklıkta kahvaltıya çıkmak için ideal kahve fincanınızla birlikte hafif bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. İzmir'de ise 25 derece, 42% nem ve hafif bir rüzgar. Bu hava parkta bir yürüyüşe çıkmak için tam bir fırsat. Şimdilik bu kadardı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: diğer ülkelerle karşılaştırıldığında açık bir pazar haline geldiğini belirten Habash, bu durumun yerli üreticilere zarar vereceğini savunuyor. Riyal USD kurunun 8.5 seviyelerinde seyretmesi, enflasyonun yıllık %20'nin üzerinde seyahat etmesi ve 12 aylık kredi faizlerinin %14.5'te olması ithalat maliyetlerini artırıyor. Çelik fiyatlarında %15-20'lik artış beklendiğine göre, inşaat maliyetleri milyon liralık bir evin fiyatında 200 bin lira artabilir. Bu durum hem sanayici hem de tüketiciyi etkiliyor. Günümüzde otomotiv sektöründe dağlar yaratan ekonomik baskılar, çelik sektöründe olduğu gibi burada da karşımıza çıkıyor. Dün, otomotiv devi, satılan araçların üretim tarihlerinin eski olmasından dolayı para iadesi kararı aldı. Bu kararın altında yatan nedenlerden biri, TL/USD kurunun 8.5 seviyesinde seyretmesiyle artan ithalat maliyetleri. 2023'te otomotiv ihracatı %18.5'lik düşüş yaşadığında üreticilerin kar marjları daralıyor. Bir otomobilin fiyatı 500 TL iken 12 aylık kredi faizlerinin %14.5 olması aylık taksitlerin 15 TL'ye ulaşmasına neden oluyordu. Bu durum hem üretici hem tüketicilerin cebini derinden etkiliyor. Ekonomik zorluklar hem çelik hem de otomotiv sektörlerini derinden etkiliyor. Bu durumun uzun vadeli etkileri hem sanayi hem de tüketici tarafında hissedilebilir. Şimdilik bu kadar.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: Günaydın. Abd-İran çatışmaları ve Hürmüz Boğazı trafiğindeki zorluklar, Brent ham petrol fiyatlarını 100 doların üzerine taşıyor. Bu durum, Türkiye'de litre başına 12 lira seviyesindeki benzin fiyatlarını en az 1-5 lira artırabilir. Diyela Abdi doları kurunun 8-3 seviyesinde seyahat etmesi, ithalat maliyetlerini artırarak enflasyonu 15%'ye çekiyor. 200 liralık aylık maaşın 30 lirası enerji ve ulaşım harcamalarına gidiyor. Bu nedenle otomobil sahipleri aylık 400 lira fazladan yakıt maliyeti görebilir. Devlet 2026'da enerji desteği ödemelerini 12 milyon kişiye 15 lira artırarak 180 milyon lira aylık maliyetle destekleme kararı aldı. Enerji maliyetlerinin artması ve enflasyonun 15%'ye çıkması vatandaşların günlük harcamalarını zorlaştırdı. Şimdi otomotiv sanayinin 2026 yılına özel performansına bakalım. İlk yarılarda 28 milyar dolarlık ihracat rekoru kırarak Türkiye'nin ihracat dengesini ciddi şekilde etkiledi. Bu rakam 2025 yılına göre %12.5 artış gösteriyor. Liela Abdi doları kurunun 8-3 seviyesinde olması otomotiv üreticileri için ihracat avantajı yarattı. Ancak ithal edilen teknoloji ve parçaların maliyeti üretim maliyetlerini artırdı. 1 milyon liralık yatırımın 150 bin lirası ithalat maliyetlerine gidiyor. Bu durum otomotiv sektöründe fiyat artışları ve ham madde maliyetlerini artırarak son kullanıcıya yansıma riski taşıyor. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rockball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rockball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: Günaydın. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda 20 dakikalık gecikmelerle devam ederken, Şile Otoyolu'nun 11 çıkışında 17 dakika beklemek gerekiyor. Ankara'da Büyükelçi Caddesi ve Kordonboy Caddesi'nde 5-7 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. İzmir'de ise Bayraklı 12 çıkışında 5 dakika, Mehmet Akif Caddesi'nde 4 dakika beklemek gerekiyor. Alternatif güzergahlar için 15 Temmuz Köprüsü'ne alternatif olarak Ümraniye Köprüsü, Şile Otoyolu için düz bağlantı yolu öneriliyor orada. İstanbul'daki yoğunluklar, şehir içi ulaşımın artan talebine ve alternatif yolların yetersiz kalmasına bağlı olarak tekrar yaşanıyor. Alternatif rotaların etkili olabilmesi için ulaşım politikalarında sürdürülebilir planlama ve akıllı trafik sistemlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Özellikle 15 Temmuz Köprüsü'nde uzun süreli gecikmeler, kentsel altyapının yoğunluklara dayanamamasının bir göstergesi. Bu tür durumlar hem günlük yaşamda hem de ekonomik verimlilik açısından ciddi maliyetlere neden oluyor. İstanbul'un ulaşım sorunları, planlama eksikliklerinin ve altyapı kapasitesinin sınırlı kalmasının bir sonucu. Şimdilik bu kadarca.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: Günaydın. FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası'nın ardından erkekler turnuvasının 64 takıma çıkarılması planlarını görüşmeye karar verdiğini açıkladı. Bu değişiklik, daha fazla ülke ve kulübün büyük turnuvaya dahil olma imkanı sunarken, organizasyonun gelir dağılımını da etkileyebilir. 64 takım yerine 32 takım formatında 2022'de 162 milyon dolar gelir elde edilmişti. Yeni model, 2030 ve 2034 Dünya Kupaları için uygulanabilir olabilir. Fakat bu, klasmanlarda yer alan küçük ülkelerin hedeflerini değiştirebilir. FIFA'nın 64 takımlık formatı, özellikle Avrupa'nın dışında yer alan ülkeler için hem fırsat hem de zorluk yaratabilir. Daha fazla katılım, futbolun küresel eşitliğini artırmaya yönelik bir adım olsa da, gelir payının daha da dilliğine cırılıyordur. Küçük federasyonlar, kendi ekonomik kaynaklarıyla bu değişikliği karşılamakta zorlanabilir. Ayrıca, turnuva büyüdükçe, organizasyonun maliyeti ve ekolojik etkisi de artabilir. Bu durum, FIFA'nın sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olup olmadığına dair tartışmaları da beraberinde getirebilir. FIFA'nın 64 takımlık formatı, turnuvanın yapısını derinden etkileyebilir. Daha fazla takımın dahil olması, grup aşamasının uzamasına ve potansiyel olarak daha yoğun maç programlarına yol açabilir. Bu, hem oyuncuların yorgunluğunu artırabilir, hem de sezonların yoğunluğunu bozarak kulüplerin planlama zorluklarını artırabilir. Ayrıca maç sayısının artmasıyla birlikte hakemlerin ve teknik ekiplerin yoğunluğu da artacak. Bu turnuvanın kalitesini korumada büyük bir test olabilir. FIFA'nın 64 takımlık modeli küresel katılımı artırmaya yönelik ama sürdürülebilirlik ve organizasyonel zorluklar açısından tartışmalı bir adım. Küçük ülkelerin ekonomik ve lojistik yükü artarken turnuvanın kalitesi ve oyuncuların refahı da dengelenmesi gereken noktalar. Şimdilik bu kadarcı.
1: 20 dakikada tam bir maç, 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman, geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: olarak arttığı gözlemleniyor. Ankara'da 3-4 dakikalık gecikmeler, şehir içi ulaşımın daha yoğun olduğu saatlerde dikkat çekiyor. İzmir'de O30 yolundaki tıkanıklık, özellikle akşam saatlerinde kentsel altyapının kapasitesini zorlayan bir durum olarak değerlendiriyor. İzmir'de O30 yolundu. Ulaşım politikalarında sürdürülebilir çözümler, alternatif rotaların yanı sıra toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesiyle desteklenmeli. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günler. Bu haftadan itibaren emekli ve memur maaşları Haziran enflasyon verilerine göre %20 artırılıyor. Haziran ayında 25, %5 yıllık enflasyon seviyesi TL'nin bir US dolon 3 TL seviyesine düştüğünü gösteriyor. Bu artış 1000 TL maaş alan bir emeklinin 200 TL ek gelir kazanmasına karşın elektrik faturasının %30 artmasıyla paralel seyrediyor. Devletin 2026'da 4-5 milyon emekliye 35 milyar TL ödemeyi planlaması, bütçeye 7-2 milyar TL yük getiriyor. Bu habere göre, Profesör Doktor Behçet Yalın Özkara, Türkiye'deki pet şişe depozito ücretlerinin düşük olması nedeniyle Avrupa'ya pet şişelerini taşıyor. Avrupa'da bir şişe için 0,51 euro depozito ödüyor. Bu, TL kuru bir USA dolon 3 TL seviyesindeyken bir Euro'dun 3 TL olduğunda bir şişe için 6-5 TL elde ediliyor. Gül, Türkiye'de aynı şişe için 0,25 TL depozito alındığına göre bu işlemdeki fark 6,25 TL olacak. Ancak Avrupa'da şişe toplama maliyeti ve sevkiyat giderleri bu karı azaltabilir. Bu uygulama, yüksek enflasyonun getirdiği maliyet farklarını kısmen telafi etme potansiyeli taşıyor. Bu uygulama, yüksek enflasyonun maliyetlerini kısmen karşılamak için bir fırsat sunarken, Avrupa'daki ek maliyetlerle dengelenmesi bekleniyor. Şimdilik bu kadarcık.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'daki hava sıcak bir nefes gibi. 26 derece, 62 yüzde nem. 25 yaşında bir yaz günü, bir bardak su, bir yürüyüş. Ankara hafif bir huzur içinde. 27 derece, 42 yüzde nem. Rüzgar hemen hemen durmuş. Biraz daha kahve içer, yorgunluk hissetmiyorsun. İzmir ise güneşin aynası gibi. 31 derece, 18 yüzde nem o. Akşam yemeği için bir şemsiye, bir kremli kıyafet. Hava sizi bekliyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Racquetball, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Racquetball oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günlerdi. İngiltere'de son aylarda yaşanan olağanüstü sıcaklıklar, tıbbi kaynaklara göre 2700'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu rakam, İngiltere tarihinin en yüksek ısınma kaynaklı ölüm sayısını temsil ediyordu. Sıcaklıklar, yaşlı ve kronik hastalara sahip bireylerin en çok etkilendiği görülüyor. Bu olay, iklim değişikliğinin sağlık sistemlerine ciddi yük getirdiğini ve acil önlem alınmamasının sonuçlarını gösteriyor. Devletin mevsimsel krizler için planlama ve altyapı hazırlığına daha fazla özen göstermesi gerekiyor. İklim değişikliğinin sağlık sistemlerine yük getirdiği bir gerçek. Ancak şehirlerin sıcaklık yönetimi açısından da zorunlu değişikliklere ihtiyaç duyuluyor. Örneğin, yeşil alanların artırılması, enerji verimli binaların yaygınlaştırılması ve acil durum alarm sistemlerinin geliştirilmesi hem bireylerin hem de kamu kurumlarının hazırlıklarını güçlendirebilir. Bu tür altyapı yatırımları sadece kriz anlarında değil, uzun vadeli iklim risklerine karşı dayanıklılık sağlar. Sıcaklık krizlerinin sosyal izolasyonla da ilişkili olduğunu düşünmek gerekir. Özellikle yaşlı bireylerin aile destekleri olmadan kalmaları ölümlerde artışa neden olabilir. Bu nedenle yerel yönetimlerin ısı destek grupları kurarak komşuluklar arasında da kontrol mekanizmaları oluşturması, öngörülmemiş bir koruma katmanı sağlayabilir. Aynı zamanda okullarda ve iş yerlerinde ısı acil durum planları yaygınlaştırılması, krizlerin önceden yönetilmesine yardımcı olur. Bu tür krizlerin önlenmesi için hem altyapı hem de toplumsal dayanışma temelli stratejilerin bir arada uygulanması kritik. Konuyu burada bırakıyoruz. Birazdan müzikle devam ediyoruz Igor.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günlerdi. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, operasyon sırasında şehir dışında olduğu için Ankara'ya dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Bu gelişme, yerel yönetimlerin hesap verebilirliği ve kamuoyunun belediye işlerine olan güvenini test ediyor. 36 kişilik gözaltı kararı, soruşturma kapsamında büyük bir kamuoyu etkisi yarattı. Bu tür soruşturmalar, yerel yönetimlerin finansal ve idari işlemlerinin şeffaflığını artırma potansiyeline sahiptir. 36 kişilik bir grupla ilgili olası suçlamaların, kamu hizmetlerindeki yolsuzlukları tespit etme ve adil yargılanma ilkelerini koruma açısından önemlidir. Aynı zamanda, belediye başkanının operasyon sırasında şehir dışında bulunması, yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirme şekline dair tartışmaları da beraberinde getirebilir. Bu gelişme, Türkiye'de yerel yönetimlerin bağımsızlığının sınırlarını tartışmamıza olanak tanıyor. Bu tür operasyonlar, yerel yönetimlerdeki kurumsal dengeyi ve yasal çerçeveyi sorgulamamızı sağlar. Hukuki prosedürlerin şeffaflığı, şüphelilerin haklarının korunması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi, bu tür soruşturmaların etkinliğini belirleyen kilit unsurlardır. Aynı zamanda, belediye başkanının operasyon sırasında bulunmaması, yerel yönetimlerdeki kuvvet dengelerini ve liderlerin sorumluluk üstlenme biçimini de etraflıca analiz etmemiz gerekir. Türkiye'de yerel yönetimlerin bağımsızlığı, yolsuzlukla mücadele etme kapasitesi ve hukukun üstünlüğü arasında sıkı bir ilişki kurulmalıdır. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi günler. İstanbul'da 26 derece 61 yüzde nem 4 saniyede metre rüzgar. Açık bir günde yürüyüş yapmak hafif bir hava hissiyle mümkün. Ankara'da 27 derece 41 yüzde nem 2 saniyede metre rüzgar. Soğukta kalmamak için ince bir kış giysisiyle dışarı çıkabilirsin. İzmir'in 22 derece 18 yüzde nem 5 saniyede metre rüzgarıyla en sıcak nokta. Şemsiyeyle yürüyüşe çıkarsan hava daha hafif kalır. Şimdilik bu kadar Cağırcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler R. Fransa'nın Paris yakınlarında 12 Temmuz'da başlayan orman yangını 15.0 hektarlık alana yayılmış durumda. İtfaiye ekipleri 300'den fazla yangın söndürme ünitesiyle mücadele ederken hava koşullarının 40 dereceye ulaşması yangınların kontrolünü zorlaştırır. Yangın çevresel kayıplara neden olmasının yanında, bölgede yaşayan 20.0 civarında vatandaşa acil durum planları uygulanmasına neden oldu. Fransa'nın yangın tarihi bu tür olayların sıklığında ve şiddetteki artışın iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor. 2019'daki Ginek ve 2020'deki Aude yangınları gibi örneklere baktığımızda ısınma ve kuraklık ağaçların yangına karşı direncini zayıflatıyor. Bu bağlamda, yangınların insan kaynaklı başlangıç noktaları, örneğin çöp ateşi ve doğal faktörlerin bir araya gelmesi, riski katmanlı hale getiriyor. Yangınların etkileri sadece çevresel değil, aynı zamanda küresel iklim politikalarını da zorluyor. Fransa'nın bu tür olaylara verdiği yanıtlar, Avrupa Birliği düzeyindeki koordinasyon ve kaynak paylaşımıyla daha etkili hale getirilmesi. Özellikle yangınların yayılma hızını azaltmak için uzaktan algılama teknolojilerinin, örneğin uydu görüntüleme, yaygınlaştırılması erken uyarı sistemlerini güçlendirebilir. Ayrıca yangın sonrası ekosistemlerin hızlı şekilde yeniden canlanabilmesi için biyoçeşitlilik koruma projelerine ağırlık vermek, uzun vadeli sürdürülebilirlik açısından kritik bir adım olur. Şimdilik bu kadar jargı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: günler.
1: İstanbul'da açık bir hava, 26 derece, nem %59'du. Rüzgar hafif ama güneşle beraber biraz ısınmak isteyenler için ideal. Ankara'da 29 derece, nem %35'ti. Hava kurak, şemsiye değil, krem rengi kumaş giysilerle dışarı çıkabilirsin. İzmir'de ise 34 derece, nem %7. Hissedilen sıcaklık 31, rüzgar da biraz daha kuvvetli. Denize gitmek istiyorsan, krem rengi kumaş giysilerle birlikte şemsiye de yanında olsun. Şimdilik bu kadar Joe. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da 287 trafik olayı kaydedildi. Seyit Onbaşı Caddesi ile Harp Akademileri kavşağı. Etrafında 7 dakikalık gecikmeler. Yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda 4 dakikalık tıkanıklık var. Alternatif olarak İstanbul Çevre Yolu öneriliyor. Ankara'da Taşdelen Caddesi ve Ece Caddesi'nde 3 dakikalık gecikmeler sürüyor. İzmir'de O30 yolunda 10 dakikalık tıkanıklık yaşanıyor. Yeşillik Caddesi'nde ise 4 dakikalık gecikme devam ediyor. İstanbul'da 287 trafik olayı, yoğunluk ve planlama eksikliklerinin bir göstergesi olabilir. İstanbul Çevre Yolu'nun alternatif olarak önerilmesi, ana yollarda sık sık yaşanan tıkanıklıkların uzun vadeli çözümlerden uzak kaldığını gösteriyor. Ankara ve İzmir'deki gecikmeler ise büyük şehirlerdeki ulaşım altyapısının yetersiz kaldığını tekrar hatırlatıyor. Bu tür olaylar hem ekonomik kayıplar hem de vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günlerdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun trafik yaşanıyor. İstanbul'da Şemsettin Sami Sokak ile Malazgirt Caddesi arasında 6 dakikalık gecikme var. Alternatif olarak Kadıköy yönüne geçen bir taş ocağı C1 sokak üzerinden Demirciler sitesi 9 caddeye yönelmek faydalı olur. Ankara'da Dalboy Caddesi ve Turgut Özal 2 bulvarı yoğun. Milli Müdafaa Caddesi üzerinden Necati Bey Caddesi'ne geçiş öneriliyor. İzmir'de Ankara Caddesi boyunca 6 dakika gecikme yaşanıyor. Kemalpaşa Caddesi üzerinden Kamil Tunca Caddesi'ne geçiş alternatif olarak değerlendiriyor. Trafik yoğunluğu özellikle iş günlerinde ulaşım planlamasını etkiliyor. Trafik yoğunlukları sadece ulaşımın aksamasına değil, çevresel ve ekonomik etkileriyle de dikkat çekiyor. İstanbul'da 6 dakikalık gecikmeler hafta sonları ve tatil günlerinde bile sürdükçe şehirlerin karbon ayak izini artırdığı görülüyor. Ayrıca yoğunluklar acil servislerin müdahale süresini uzatıyor. Bu, sağlık hizmetlerinin etkinliğini doğrudan etkiliyor. Şehir planlamalarında yaya ve bisiklet yollarının artırılması gibi sürdürülebilir çözümler, uzun vadede hem trafik hem de çevreye fayda sağlayabilir. Trafik yoğunluklarının etkileri, ulaşımın ötesinde toplumsal ve çevresel sorumluluklar da doğuruyor. Bu konulara dair tartışmaları birazdan müzikle devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi günler Cacı. Bugün gündeme Almanya'da iflas sürecindeki Berlin Yahudi Hastanesi'nin Türkiye'li Medicana Sağlık Grubu tarafından satın alınmasından sonra ekonomik etkileri inceleyeceğiz. Türk lirası 2026 itibarıyla avroya karşı yaklaşık 15%/20 değer kaybetmiş durumda. Bu alım 200 milyon euro seviyesindeki bir operasyonla gerçekleşmişse, TL kuru düşüşüyle birlikte Medicana'nın maliyetleri 30-40 milyon TL'ye artmış olabilir. Bu alım 200 milyon TL artmış olabilir. Türkiye'de yıllık enflasyon %35 seviyesindeyken, sağlık hizmetleri maliyetlerinde %20-25'lik artış yaşanabilir. Bu durum, Türkiye'de ortalama bir ailenin aylık harcamalarında 500-700 TL artışa neden olabilir. Ayrıca bu tür yatırımlar, kuru stabilize etme çabalarına ve faizlerin %20-25 seviyesinde kalmasına da katkı sağlayabilir. Diyarbakır Havzası'nda Abdi Transatlantik Petroleum tarafından keşfedilen petrol rezervi, Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltma potansiyeline sahip olur. 10 milyon varil gün düzeyinde üretim hedeflenirse, 2026'da ithalat giderleri %15-20 azalabilir. Ancak şirketin %40'lık karı yurt dışına aktarılması durumunda TL kuru %5-7 değer kaybedebilir. Bu durum ortalama bir ailenin aylık elektrik faturasında 200-300 TL azalmaya neden olabilir. Ancak aynı zamanda ithalat yarışmasından kaynaklanan enflasyon baskıları devam edebilir. Bu da Türkiye'nin enerji bağımlılığındaki dönüşümün bir parçası olabilir. Şimdilik bu kadarca.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi günlerdi. İstanbul'da Baba Ali Caddesi ile Claude Farrar Caddesi arasında 7 dakika gecikme yaşanıyor. Eski Londra Asfaltı Caddesi'ndeki tıkanıklık için Poyrazlı Sokak veya Şair Ahmet Kutsi Tecer Caddesi alternatifler. Ankara'da Sarıçam Caddesi'ndeki yoğunluk nedeniyle Altınay Caddesi'ne geçiş 6 dakika sürüyor. İzmir'de Ankara Caddesi ve E87 üzerinden Yeşildere Caddesi'ne geçiş 3 dakika gecikmeli. Ulaşım planlamalarınızda bu rotaları göz önünde bulundurun. İstanbul'un bazı bölgelerindeki yoğunluklar, şehir planlamasındaki dengesizliklerin bir göstergesi. Alternatif rotaların önerilmesi, karayol ağlarının yetersiz kalmasının bir sonucu. Bu tür durumlar, hem ulaşımın hem de çevresel etkilerin artmasına neden oluyordu. Ulaşım sistemlerinin modernleşmesi ve kamu taşımacılığının geliştirilmesi, bu tür sıkışıklıkları azaltmada kritik rol oynayabilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 9 dakika gecikme yaşanıyor. Yan yol alternatifidir. Köybaşı Caddesi'nde 6 dakika gecikme var. İstinye Çubuklu arabalı vapur yolu alternatifidir. Ankara'da Sarar Sokak'ta Netlik Caddesi'ne 6 dakika, İzmir'de Ankara Caddesi'nde 6 dakika gecikme kaydediliyor. Trafik yoğunlukları, işlek yolların yoğunluğu ve ulaşım alternatifleri dikkate alınarak analiz ediliyor. Gecikmelerin yoğunlukla ilişkilendirilmesi, şehirlerin ulaşım altyapısının kapasitesiyle talep arasındaki dengesizliği gösteriyor. Özellikle İstanbul'da metro ve havaalanı bağlantılarının yoğunluğu, karayoluna yansıyan bir etki yaratıyor. Alternatif yolların etkinliği, acil durum planlamasına da test ediliyor. Ancak uzun vadeli çözümler için yol planlamasında entegrasyonlar gerekiyor. Şimdilik bu kadardı. Birazdan diğer gelişmelerle devam ediyoruz.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

İyi günler. Sanatçı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının dernekler kanununa, muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine, aklama suçlamalarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ahbap Derneği Başkanı Levent, aynı soruşturma kapsamında 10'dan fazla dernek çalışanıyla birlikte tutuklandı. Levent, kişisel borç alacak ilişkilerimde ahbap tamamen konu dışıdır açıklamasıyla dernekle ilgili iddiaları kişisel meselelerle ilişkilendirdi. Soruşturma, derneklerin yasal çerçevesi

0: getirebilir. FIFA'nın 64 takıma geçiş planı, özellikle Afrika ve Latin Amerika gibi futbolun küresel ekosistemine katkıda bulunan bölgelerde potansiyel fırsatlar yaratabilir. Ancak bu büyüme, ev sahibi ülkelerin altyapı, güvenlik ve çevresel sürdürülebilirlik standartlarını artırma zorunluluğu doğurabilir. Ekonomik gelir artışıyla birlikte, yerel toplumların yararlanma eşitliği konusunda dikkatli adım atılması gereken bir denge söz konusudur. FIFA'nın 64 takıma geçiş planı, küresel futbolun erişilebilirliğini artırmaya yönelik bir adım olsa da, sürdürülebilirlik ve eşitlik gibi unsurların dengesini korumak önemlidir. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da şu anda eski Edirne asfaltı ve harp akademileri kavşağı etrafında yoğun tıkanıklıklar yaşanıyor. Bu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda 7 dakikalık gecikme, Mahmut Bey Caddesi'nde ise 5 dakikalık beklemeler meydana geliyor. Alternatif olarak Marmaray hattı veya bir Cebeci Caddesi üzerinden gitmek daha hızlı olabilir. Ankara'da Köyceğiz Caddesi ve Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda 3-5 dakika gecikme yaşanırken Turgut Özal 2 Bulvarı'nda trafik yoğunluğu devam ediyor. İzmir'de O30'da 19 dakikalık uzun gecikmeler meydana geliyor. Mızraklı Caddesi ve Basmane Meydanı'nda ise 4 dakikalık beklemeler yaşanıyor. Trafik sıkışıklıklarının yanı sıra ulaşımın yoğun olduğu bölgelerde yangın, ambulans ve itfaiye gibi acil hizmetlerin geçiş süresi de artabiliyor. Örneğin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gecikmeler, acil müdahalelerin zamanında ulaşmasını zorlaştırabilir. Bu durum hem kamuoyunun hem de profesyonel ekiplerin planlamasını etkileyebiliyor. Aynı zamanda uzun süreli beklemelerin yolcu ve sürücüler üzerindeki psikolojik etkisi de göz ardı edilmemeli. Şimdilik bu kadar Cacı. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul'da E5 yolunun Beylerbeyi kavşağında 16 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Maray hattını kullanabilirsiniz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Exit 2 tıt 11 dakika gecikme ile tıkanıklık var. Bu bölgede Galata Köprüsü'ne geçiş deneyebilirsiniz. Kemeraltı Caddesi'nde 6 dakika gecikme yaşanıyor. Tophane İskele Caddesi üzerinden Beşiktaş Caddesi'ne geçiş öneriliyor. Ankara'da gazeteci yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nde 7 dakika gecikme var. Bostancı Çankaya otoyolu alternatif olarak değerlendiriliyor. İzmir'de Exit 12 ile O30 Exit 7 arasında 18 dakika gecikme yaşanıyor. Bu bölgede 87 yolu üzerinden geçiş öneriliyor. İstanbul'daki yoğunlukların özellikle şehir içi ulaşımın etkinliğini zorladığını görüyoruz. Alternatif rotaların önerilmesi acil durumlarda kritik öneme sahip olabilir. Ancak uzun vadeli çözüm, metro ve tramvay gibi toplu taşıma sistemlerinin kapasitesinin artırılmasıyla mümkün olacak. Aynı zamanda kent içi yolların yeniden planlanması, trafik akışını daha dengeli hale getirebilir. Şimdilik bu kadar. Alternatif rotaların önemi ve uzun vadeli planlama talebi devam ediyor.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul'da saat 17:33 itibarıyla 418 trafik olayı kaydedildi. Düz Kuzey Yan Yolu Gültepe yönünde 20 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak İET otobüs hatları ve çevre yolu üzerinden detur öneriliyor. Düz Kuzey yolu üzerinden detur öneriliyor. E5 yol Beylerbeyi kavşağında 18 dakika gecikme var. Konut çıkışından geçmek riski taşıyor. Kültür Caddesi'nde 9 dakika gecikme ile ilerleme sağlanabiliyor. Ankara ve İzmir'deki tıkanıklıklar ise daha az yoğunlukta. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar sadece ulaşım hızını değil, aynı zamanda hava kalitesini de olumsuz etkiliyor. Araçların uzun süre durması, sera gazları ve kirletici maddelerin artmasına neden oluyor. Bu da özellikle şehir merkezlerinde solunum yolu hastalıklarının artışına katkı sağlıyor. Ayrıca günlük 10 saatlik ortalama araç kullanma süresi, sürücülerin stres seviyesini ve dikkat dağılmasını artırıyor. Bu durum hem bireysel sağlık hem de toplumsal refah açısından derin endişeler yaratıyor. İstanbul'da yaşanan tıkanıklıklar hem ulaşım hem de sağlık açısından ciddi sorunlar yaratıyor. Bu durumun uzun vadeli çözümlere ihtiyaç duyduğunu bir kez daha vurgulamak gerekir. Şimdilik bu kadarca.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi günler. İstanbul'da TEM bağlantı yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu arasında 24 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Bostancı Kavşağı üzerinden geçen Ergenekon Sokak tercih edilir. Ankara'da Ziya Gökalp Caddesi ile Çankırı Caddesi kesişiminde 9 dakika gecikme devam ediyor. Anafartalar Caddesi üzerinden geçiş öneriliyor. İzmir'de Exit 9'u ile O30 arasındaki 16 dakikalık tıkanıklık nedeniyle O30 Exit 7 üzerinden detur yapmak en kısa çözüm. Trafik yoğunlukları, kentlerin ana arterlerindeki günlük hareketlilikle ilişkili. Trafik tıkanıklıklarının sosyal maliyeti dikkate değer, İstanbul'da 24 dakika gecikme, ortalama 100 bin araç için 2-4 milyon kişi saat kaybı anlamına gelir. Bu durum sadece zamandan değil, ekonomik kayıplardan, üretkenlik düşüşü ve çevresel etkilerden daha fazla yakıt tüketimi, hava kirliliği, kaynaklanan bir yükümlülük oluşturur. Alternatif rotaların önerilmesi, kısa vadeli çözüm sağlarken, uzun vadeli altyapı yatırımları ve akıllı trafik sistemlerinin entegrasyonu, kentlerin sürdürülebilir büyümesi açısından kritik bir gerekliliktir. Trafik tıkanıklıklarının sosyal ve ekonomik maliyetleri, kentlerin planlanması ve altyapı yatırımlarının aciliyetini bir kez daha gösteriyor. Alternatif rotalar, anlık çözümler olsa da sürdürülebilir kent yaşamı için sistemli planlama gerekiyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi günlerdi. Rusya'nın Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret fazlası 59,1 milyar dolarla geçen yıla göre %9,4 artış gösterdi. Bu durum, enerji ihracatındaki artış ve Batı cezalarının etkisiyle Rusya'nın döviz gelirlerini artırdı. Türkiye'de bu gelişmenin TL kuru üzerinde baskı yaratabileceği, özellikle enerji ithalatı maliyetlerinin artmasıyla doğrudan bağlantılı. Türkiye'nin Rusya'ya enerji ithalatı oranı yüksekse, bu durum ithalat maliyetlerini artırarak enflasyonu tehdit edebilir. Örneğin, bu yılın ilk 5 ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında %15-20 artış yaşanmışsa, bu da vatandaşın günlük harcamalarını doğrudan etkileyebilir. Altının kilogram fiyatı 6.141.000 liraya düşerken, TL'nin dolar karşıtı değer kaybı ve yüksek enflasyon %80'lik yıllık seviyede bu hareketin altında yatar. Geçen ay altının TL cinsinden fiyatı 6.2 milyon lirayı bulmuştu. Bu düşüş ortalama aylık 500 liralık bir azalmaya denk geliyor. Vatandaşlar için bu, altın alım gücünü artırabilir. Ancak aynı zamanda kredi faizlerinin %35-40 ve gıda fiyatlarının yükselişiyle beraber nakit kaynaklarının diğer alanlara yönlendirilmesini zorlaştırabilir. Doların 8-5 lira seviyesinde olmasının da etkisi var. Altın, dolar cinsinden sabitken TL'de daha ucuz görünüyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık, Çamlıca çıkışı 13 ile İstanbul çevre yolu arasında yaklaşık 22 dakikalık gecikmeye neden oldu. E5 yolunun Beylerbeyi kavşağında 15 dakika, Beş Kardeşler 4 sokakta ise 9 dakika gecikme yaşandı. Alternatif olarak Barbaros Bulvarı üzerinden Orgeneral İzzettin Aksular Caddesi'ne geçiş öneriliyor. Ankara'da 1071 Malazgirt Bulvarı'nda 8 dakika, İzmir'de ise O30 çıkış noktası etrafında 14 dakika gecikme sürüyor. Trafik yoğunlukları, özellikle gece saatlerinde metro ve otobüslerle alternatif ulaşım tercih edilmesini gerektiriyor. Trafik yoğunlukları, şehirlerin planlanmasında dengesizliklerin bir göstergesi. İstanbul'daki durum, kamu taşımacılığına yapılan yatırımların yeterli olmaması ve özel araç kullanımının artmasıyla ilişkilidir. Gece saatlerinde metro ve otobüslerin tercih edilmesi ancak geçici bir çözüm sunar. Uzun vadeli planlamada yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve toplu taşıma ağlarının entegrasyonu daha sürdürülebilir bir ulaşım modeli oluşturabilir. Benzer durumlar Türkiye'nin birçok büyük şehrinde de gözlemleniyor. Trafik sorunları sadece ulaşım değil, aynı zamanda şehirlerin sosyal ve ekonomik yapılarını da şekillendiriyor. Trafik sorunları, şehirlerimizin gelişimini şekillendiren önemli bir faktör. Daha sürdürülebilir ulaşım modelleri için planlama ve yatırımların hızlandırılması gerekiyor. Konuyu birazdan müzikle devam edeceğiz.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da 348 olay kaydedildi. En yoğun tıkanıklık İmam-ı Şafi Sokak ile Adnan Menderes Caddesi arasında 14 dakika gecikme yaşanıyor. Harp Akademileri Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu arasında 12 dakika, Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 6 dakika gecikme sürüyor. Alternatif olarak O7 otoyolunun 8-1 ve 11 çıkışları kullanılabiliyor. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar sadece ulaşımın yavaşlamasına değil, aynı zamanda hava kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Otomobillerin uzun süreli beklemesi, emisyon artışı ve dolayısıyla çevresel sorunlara neden oluyor. Ekonomik açıdan da her gün binlerce çalışanın işe gidiş gelişinde kaybedilen zaman toplam üretkenliği etkileyebiliyor. Alternatif yolların etkili kullanımına ihtiyaç duyuluyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi akşamlar. İstanbul'daki hava bir taşın üzerinde kayganmak gibi. 26 derece, nem %63, rüzgar hafif esiyor. Şemsiye almayı ihmal etmeyin, yollarda suya döner. Ankara'daki sıcaklık 301 derece gibi bir tahterevalli. Nem düşük, hava nefes almayı zorlaştırıyor. Eşkini hafif ve gölgeli giyin, gün batımını bir kere daha yaşayın. İzmir'in hava kum yığınları gibi sıcak onar. 34 derece, nem düşük, rüzgar hafif. Deniz kenarına inip gökyüzündeki moru bir an için unutmayın. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

İyi akşamlar. Bugün dinleme dair bir analiz sunuyorum. Müzik sanatçısı Haluk Levent, 2019'dan bu yana 6 yıl boyunca Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü olarak seçilmişken, 12 Temmuz'da kamuoyuna zarar verme suçlamalarıyla gözaltına alındı. Levent, 2020'de Ahbap Derneği'nin yasal süreçlerine karıştığı gerekçesiyle yargılanmaya başlanmıştı. Şimdi ise 7 senelik bir soruşturma sonucu tutuklandı. Bu durum, sanat ve yasa arasındaki sınırın nerede çizildiğini tartışmamızı sağlıyor. Aynı zamanda halkın en çok güven verdiği isimlerin cezaevine girmesi, toplumsal refahın ölçümlerinde ciddi bir çatlak oluşturuyor. Vatandaş hem sanatın hem de adaletin temel ilkelerini sorgulamaya zorlanıyor. Bu olay, sanatçıların toplumda sahip olduğu etkiyi yasal sistemin nasıl değerlendirerek kullandığını gösteriyor. Haluk Levent'in durumu, yasa ve sanatın etkileşimindeki hassasiyeti ortaya koyarken, aynı zamanda kamuoyuyla ilişkilerin yasal çerçevede nasıl sınırlanabileceğini tartışmamızı sağlıyor. Bu tür süreçler, hem sanatın hem de yargı sisteminin toplumsal güveni nasıl koruyabileceği konusunda kritik bir ışık tutuyor. Bu süreç, medyanın kamuoyuyla ilişkilerde ilgili. Ana Daney. Sanatçıların yasal süreçlerdeki yerleri, toplumun onlara olan güvenini

0: doğrudan etkilerken, medya bu ilişkinin nasıl şekillendiğini belirleyen bir araç. Haluk Levent'in durumu, yasal sistemin toplumsal etkiyi nasıl yönetmeye çalıştığını ve medyanın bu süreçte ödaya. Ayok, Lara Divayan'ın. Bu durum, sanatın ve yargının toplumsal etkileşimini derinlemesine anlamamızı sağlıyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da açık bir gökyüzü altında 26 dereceyle hafif bir nem hakim. Ankara'da 27 derece, havanın hafifçe soluk olması için bu gece yıldızları görebileceğiz. İzmir ise sıcaklık olarak 31 dereceyle dikkat çeker. Bu sıcaklıkta bir kahve fincanı içmek, hava oyunları gibi bir etkinlikle eşleşebilir. Şimdilik bu kadar Cavcan. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'da Mehmet Akif Bulvarı'nın 53 sokak ile 195 sokak arasında 4 dakikalık gecikme var. Alternatif olarak Maray veya Boğaziçi köprüsü üzerinden seyahat edebilirsiniz. Ankara'da Halil Sezai Erkut Caddesi'nde 5 dakikalık tıkanıklık yaşanıyor. İzmir'de Yeşil Camii, sokak ile Sakarya Caddesi arasında kapanma nedeniyle Dalya Sokak üzerinden geçenler Fulya Sokak'ı tercih etmelidir. Tüm şehirlerde roadwork ve kapanmalar, alternatif güzergah planlamasını zorunlu hale getiriyor. Şehirlerdeki ulaşım sıkışıklıkları, sadece anlık sorunlar değil, uzun vadeli planlama eksikliklerinin göstergesidir da. Alternatif yolları bulmak yerine, toplu taşıma sistemlerinin entegrasyonu ve sürdürülebilir ulaşım altyapısının artırılması, kentlerin canlandırılması için kritik önem taşır. Özellikle genç nüfusun yoğunlaştığı bölgelerde yaya ve bisiklet yollarının artırılması hem ekolojik hem de sosyal bir dengenin kurulmasına katkı sağlayabilir. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi akşamlar. ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz 2026'da İran'ın limanlarına yeni bir abluka uygulamaya başladığını açıkladı. Bu adım, ABD'ın 2018'de imzalanan nükleer anlaşmada İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımları yeniden aktif hale getirmekle ilgili. Aynı zamanda, Hürmüz Boğazı'ndan geçen kargo gemilerine %20'lik bir geçiş ücreti uygulamaya karar verildi. Bu uygulama, dünya petrol ticaretinin %20'sini yöneten boğazın tıkandırılması ve küresel enerji fiyatlarını etkileyebilecek. ABD'nin bu hamlesi, İran'la ilişkileri daha da gerileterek bölgedeki gerginliği artırmakta. Vatandaşlar, yakıt fiyatlarında artış ve dünya ekonomisindeki belirsizliklerden etkilenebilir. Bu karar, ABD'nin bölgesel etkisini artırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendirilebilir. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolü, dünya petrol ticaretinin kalbinde yer alıyor. Bu tıkama, hem ABD'nin enerji bağımlılığını azaltma hedefine hizmet edebilir, hem de bölgesel güçlerin dengesini etkileyebilir. Aynı zamanda, bu uygulama, İran'ın ekonomik zorlanmalarını derinleştirebilir ve iç siyasi gerilimleri artırabilir. Küresel enerji piyasalarında oluşan bu belirsizlik, özellikle Avrupa ve Asya'daki ülkelerin alternatif enerji kaynaklarına yönelmesini teşvik edebilir. ABD'nin bu adımı, İran'ın bölgesel ittifaklarını derinden etkileyebilir. Örneğin, İran ile yakın ilişkiler içinde olan Türkiye ve Rusya, Hürmüz Boğazı'nda oluşan gerginliği dengelemek için aktif rol alabilir. Bu durum, ABD'nin Doğu Akdeniz ve Kafkaslardaki stratejik hedeflerini zorlayabilir. Ayrıca, ABD'nin bu uygulaması, uluslararası hukuka uygunluk tartışmalarını yeniden alevlendirebilir. Çünkü ekonomik yaptırımların, uluslararası anlaşmaların ötesine geçmesi, küresel sistemin adaletini tehdit eder. Son olarak, bu adım, ABD'nin ekonomik gücünü gösterirken, aynı zamanda küresel enerji bağımlılığını azaltma hedefini de yansıtır. Şimdilik bu kadardı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız, kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi geceler. İstanbul'da yoğunluklar Hekim Ata Caddesi'nde ve Galatasaray Üniversitesi yolunda hissediliyor. Hocapaşa'dan Kennedy Caddesi'ne 2 dakika gecikme yaşanırken, Üsküdar-İçerenköy yolunda alternatif olarak Çayır Caddesi tercih edilebilir. Ankara'da Beligün Caddesi'nde 2 dakika gecikme var, 223 sokakta ise yol çalışması sürüyor. İzmir'de en ciddi tıkanıklık Atatürk Caddesi'nde 6 dakika gecikmeyle dikkat çekiyor. Yol yoğunlukları, şehirlerin ulaşım altyapısındaki dar boğazları ve anlık etkenleri yansıtır. Alternatif rotaların önerilmesi, akıllı sistemlerle anlık verilere dayalı yönlendirme imkanı sunar. Ancak bu tür yoğunlukların tekrarlanmaması için uzun vadeli planlama ve toplu taşıma kapasitesinin artırılması gerekir. İstanbul'daki tıkanıklıklar, özellikle kentsel dönüşüm alanlarında yaşanan altyapı eksikliklerini gözler önüne seriyor. Şimdilik bu kadar civarla. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi geceler. İstanbul'da Zincirlikuyu Kavşağı ile Ok Meydanı Kavşağı arası 7 dakikalık tıkanıklık yaşanıyor. Dereboy Caddesi'nde Galatasaray Üniversitesi yoluna geçiş 3 dakika sürüyor. Ankara'da Akdeniz Caddesi'nde 3 dakikalık gecikme var. İzmir'de Egemenlik'te 11 dakikalık tıkanıklık yaşanırken Sakarya Caddesi ile Yeşil Camii sokak arası kapalı. Alternatif güzergahlar için kavşaklardan sapma ve yol yapımı nedeniyle detur önerileri değerlendirilmeli. İstanbul'daki tıkanıklıklar hem iş hayatına hem de çevreye ciddi maliyetler getiriyor. 7 dakikalık bir kavşakta ortalama 100 bin araç geçerse bu sürenin uzaması günlük 10 milyon metrekare havayı kirletiyor. Alternatif rotaların etkili yönetimi için akıllı trafik sistemlerinin hızla yaygınlaştırılması gerekiyor. Trafik yönetimi sorunları sürdürülebilir kent yaşamı için acil bir ihtiyaç. Şimdilik bu kadarca.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi geceler. Ece ile haberler, bugün Paris'in güneyindeki La Forêt de Senart ormanında çıkan 12,0 hektarlık alana yayılan yangının kasten başlatılmış olabileceğini ifade eden itfaiye raporlarını analiz ediyor Dumoş. Yangın 77 itfaiyeci ve 15 helikopterle mücadele ediliyor. 300 ev tahliye edildi. Şüpheli bir yangın nedeniyle ekonomi ve turizmde kayıp yaşanabilir. Daha önceki yangınlarla kıyaslandığında bu yangın Fransa'nın tarihi orman kayıplarında rekor kırıyor. Yangının ekolojik etkisi dikkat çekici. 12,0 hektarlık orman kaybı hem biyolojik çeşitliliği hem de karbon emisyonlarını etkileyebilir. Fransa'nın kuru mevsimlerinde artan kuraklık ve yüksek sıcaklıklar yangınların daha sıklıkla ve şiddetle gerçekleşmesine neden oluyor. Bu durum, Avrupa'nın kentsel ve doğal alanlarında yangın riskinin uzun vadeli artacağına dair bir işaret olabilir. Yangının kasten başlatılması ihtimali, orman alanlarında güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını gösteriyor. Aynı zamanda Avrupa'nın kentsel alanlarında yangın riskinin artması, belediyelerin acil durum planlamasını ve halkın bilinçlendirilmesini acil bir öncelik haline getiriyor. Yangınların iklim değişikliğiyle bağlantısı, doğal afetlerin sıklığında bir dönüşümün başlangıcını işaret ediyor. Şimdilik bu kadar Cacı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında araçlarda 8 dakika gecikme yaşanıyor. Gümüşhane Caddesi'nde ise Büyükdere Caddesi yönüne 4 dakika bekleniyor. Ankara'da 223 sokak ve Selçuklu Caddesi etrafında yapılan yol çalışmaları ulaşımı yavaşlatıyor. İzmir'de Sakarya Caddesi'nin Yeşil Camii sokak yönü tamamen kapanmış durumda. Alternatif rotalar için çapraz bağlantılar ve metro kullanımı öneriliyor. İlginç bir durum, İstanbul'daki yoğun tıkanıklıkların yanı sıra Ankara ve İzmir'deki ulaşım sorunları, büyük şehirlerde planlama eksikliklerinin ve nüfus artışıyla artan ulaşım talebinin bir araya geldiği bir durumun örneğini oluşturuyor. Alternatif rotalar ve metro gibi çözüm önerileri acil ihtiyaçlara yanıt veriyor. Ama kentsel altyapının yeniden tasarlanması ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine yatırım yapma gibi uzun vadeli stratejiler, bu tür sorunların kalıcı olarak azaltılmasında kritik rol oynayabilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi geceler. İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi yolu ile Muallim, Naci Caddesi arasında 4 dakikalık gecikme yaşanıyor. Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi arası 2 dakika, Kazım Özal Sokak'ta da 2 dakikalık var. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve İstanbul Çevre Yolu E80. Üzerindeki bakım çalışmaları dikkat gerektiriyor. Ankara'da 39 olayın 33'ü ciddi seviyede, Selçuklu Caddesi ve 223 sokakta yollar kapalı. İzmir'de Cumhuriyet Bulvarı ve Gazi Osman Paşa Bulvarı arası 2 dakikalık gecikme yaşanıyor. Yeşil Cami Sokak ve Ataşehir mevkilerindeki kapalılıklar alternatif rotaları zorunlu kılıyor. İstanbul'daki tıkanıklıklar hem günlük yaşamın aksamasına neden oluyor, hem de kentsel planlama ve ulaşım altyapısının zayıf noktalarını gözler önüne seriyor. Alternatif rotaların yoğunluğa maruz kalması, şehir içindeki ulaşımın dengesiz dağılımını bir kez daha ortaya koyuyor. Bu tür durumlar, sürdürülebilir kentleşme hedeflerine ulaşmak için daha kapsamlı planlama ve kamu ulaşımı yatırımlarına ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Argus, aynı zamanda bakım çalışmaları sırasında dikkat edilmesi gereken detaylar, hem sürücülerin hem de ulaşım yöneticilerinin bilinçli hareket etmesini gerektiriyor. İstanbul'un ulaşım sorunları kentsel dönüşümün aciliyetini bir kez daha hatırlatıyor. Daha verimli altyapı yatırımlarına ve alternatif ulaşım çözümlerine ihtiyaç duyuluyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi geceler. İstanbul'dan hava şu an açık ve nefes alacak bir halde. 24 derece hava, 25 hissedilen sıcaklık, 100 nem mi? Şemsiye elinizde olsun Nora. Ankara'da 22 derece hava serin ama 22 hissedilen sıcaklıkla birlikte 164 nem mi? Hafif kıyafetlerle dışarıda dolaşın. İzmir'de ise 26 derece, 48 nem ve saniyede 2 metre rüzgar. Deniz kenarında yürüyüş yapmak ne olur? Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da Muallim Naci Caddesi ve Hayriye Caddesi başta olmak üzere 5 farklı noktada yoğunluk yaşanıyor. En ciddi gecikmeler Muallim Naci Caddesi'nde 4 dakika, diğer alanlarda ise 1-2 dakika arası değişiyor. Ankara'da 223 Sokak ve Selçuklu Caddesi'nde yol yapımı nedeniyle trafiğe alternatif güzergahlar öneriliyor. İzmir'de Fatih Caddesi'nde 4 dakika gecikme yaşanırken, Sakarya Caddesi ve Yeşil Cami Sokak arasındaki kapanıklık alternatif rotaların zorunlu hale gelmesine neden oluyor. İstanbul'da yaşanan yoğunluklar hem iş yerlerine hem de sağlık hizmetlerine ulaşımın zorlaşmasına neden oluyor. Muallim Naci Caddesi'nde gecikmeler özellikle acil durumlarda müdahale sürelerini uzatabilir. Ankara ve İzmir'deki alternatif rotalar, ulaşım ağının esnekliğini gösterirken, şehirlerin trafik yönetimi planlamasında uzun vadeli çözümlere ihtiyaç olduğu görülüyor. Trafik yoğunlukları ve alternatif rotalar, şehirlerin ulaşım sistemlerinin zorluklarıyla yüz yüze kaldığını gösteriyor. Şimdilik bu kadar Cahil.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi geceler.
1: İstanbul'da Gürsel ve Rami Kışla Caddesi'nde 4 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve İstanbul Çevre Yolu E80'de bakım nedeniyle trafiğe kapanma vardı. Ankara'da 223 Sokak ve Selçuklu Caddesi'nde uzun süreli yol çalışmaları sürüyor. İzmir'de Yemenlik'ten 4 dakikalık gecikme ve Sakarya Caddesi'nde tamamen kapanma yaşanıyor. Ulaşım araçları alternatif rotaları tercih etmeli. Trafik sıkışıklıklarının artması, özellikle iş yerlerine ve hizmet noktalarına ulaşım süresini etkileyerek ekonomik verimliliği düşürüyor. Bu tür müdahalelerin planlanması ve sürücülere önceden bilgi verilmesi, alternatif rotaların daha etkili kullanılmasını sağlayabilir. Aynı zamanda ulaşım yoğunluğunun şehirlerin sürdürülebilirliği açısından da